0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: başkentte düzenlenen gösterilere 175 bin emekçi katıldı. Eylemlerin sloganı "Zor kazanıldı, senin emeğin, senin sağlığın, senin emekliliğin" oldu. Gösterilerde uzun çalışma saatleri, güvencesiz işler, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve sağlık sistemindeki eşitsizlikler eleştirildi. Sendikalar sosyal devletin yükünün çalışanların ve emeklilerin sırtına yüklenmesine karşı çıktı. Alman Sendikalar Birliği Başkanı Fahimi, sosyal devletin tasarruf gerekçesiyle zayıflatılmaması ve 8 saatlik çalışma gününün korunması çağrısında bulundu. Hükümetin planladığı Wohngeld kesintileri de protestoların gündemindeydi. Yeni düzenlemeyle konut yardımı alan hane sayısının 400 bin azaltılması öngörülüyor. Çocuk yardım kuruluşları bunun çocuk yoksulluğunu artırabileceği uyarısında bulunuyor. Sendikalar ayrıca 45 yıl prim ödeyenlerin emeklilik hakkının korunmasını talep ediyor. Berlin'deki gösteriye 12 bin emekçi katıldı. Ancak burada bir başka noktaya da dikkat çekmek gerekiyor. 175 bin emekçinin katılımı önemli olsa da Almanya'daki geçmiş sosyal protestolarla karşılaştırıldığında daha sınırlı bir tablo ortaya çıkıyor. Örneğin 2004 yılında Agenda 2010 ve Hartz reformlarına karşı yaklaşık 500.000 emekçi sokağa çıkmıştı. Üstelik bugün sosyal hakların yanı sıra savaş ve silahlanma, gençlerin zorunlu askerlik tartışması, iklim krizi ve aşırı sağın yükselişi gibi birbirinden kopuk görünmeyen sorunlar da toplumun gündeminde. Bu nedenle bugünkü tartışmanın temel sorusu sadece ücretler ve emeklilik hakları nasıl korunacak değil. Asıl soru şu: sosyal devletin geleceği konusunda farklı toplumsal mücadeleler ortak bir zeminde buluşabilecek mi? Çünkü çalışma hayatından emekliliğe, konuttan sağlığa kadar uzanan sorunların ortak bir noktası var. Faturanın kimin sırtına yükleneceği. Almanya'da sosyal haklar tartışmasının bir başka önemli başlığı da bakım sistemi. Çalışanları ve emeklileri doğrudan ilgilendiren bakım reformunda hükümet ortakları bu kez milyarlarca euroluk açığın nasıl kapatılacağını tartışıyor. Şimdi bakım reformundaki bu kayıkçı kavgasına bakalım. Almanya'da bakım reformu tartışılıyor. Koalisyon ortakları birbirleriyle pazarlık yapıyor. SPD kesintilere karşı çıkıyor, CDU ise bakım sigortasındaki milyarlarca euroluk açığın kapatılması için harcamaların azaltılmasını istiyor. SPD bakım evlerinde vatandaşların kendi cebinden yaptığı ödemelere üst sınır getirilmesini ve özel sağlık sigortalarının daha fazla katkı yapmasını öneriyor. CDU ise harcamalarda da tasarrufa gidilmesi gerektiğini savunuyor. Yani ortada bir kayıkçı kavgası var. Ancak bu kavganın dikkat çeken bir tarafı daha bulunuyor. Faturayı ödeyecek olanların sesi nerede? Çalışanlar, emekliler ve gelecekte bakıma ihtiyaç duyacak milyonlarca insan açısından mesele oldukça somut. Bakım sigortasındaki açığın nasıl kapatılacağı, onların primlerini, ödeyecekleri bakım masraflarını ve alacakları hizmetleri doğrudan etkileyecek. Ama hükümet ortakları arasındaki pazarlıkta asıl yükü taşıyacak kesimlerin talepleri tartışmanın merkezinde görünmüyor. Sağlık Bakanı Linnemann'ın yasa tasarısını çarşamba günü Bakanlar Kurulu'na sunması planlanıyor. Tasarıda bakım derecesine alınmak için daha sıkı koşullar getirilmesi öngörülüyor. Koalisyon ortaklarının pazarlıklarında ise temel tartışma sistemin nasıl daha güçlü ve adil hale getirileceğinden çok milyarlarca euroluk açığın faturasının kimin üzerine yıkılacağı noktasında düğümleniyor. Asıl dikkat çekici olan ise şu: faturayı ödeyecek olanlar sessiz kaldıkça onların adına konuşanlar kendi aralarında pazarlık oyunu yapmaya devam ediyor. Bu Bugün bu tartışmaların ortak noktalarından biri temel ihtiyaçların karşılanmasının giderek daha fazla zorlaşması. İspanya'da ise bu tablonun merkezinde konut krizi var. İspanya'da yüksek kiralar ve zorla tahliyelere karşı protestolar büyüyor. Madrid'de cumartesi günü düzenlenen gösteriye organizatörlere göre yaklaşık 300 bin emekçi katıldı. Eylemciler daha sonra belediye binası önüne yaklaşık 150 çadır kurarak protestoyu sürdürdü. Eylemlerin büyümesinde 87 yaşındaki Mari Carmen'in evinden zorla çıkarılması etkili oldu. Tekerlekli sandalye kullanan ve 70 yıldır aynı evde yaşayan Mari Carmen'in kirası ev sahibi şirket tarafından 500 eurodan 2650 euroya yükseltildi. Bu bedeli ödeyemeyince tahliye edildi. Görüntülerin yayılması ülke genelinde tepkiye yol açarken kiracı örgütleri özellikle yaşlılar ve korunmaya muhtaç kişiler için daha güçlü yasal güvence talep ediyor. Hükümet ortağı Suma bu kişilerin zorla tahliyelerinin geçici olarak durdurulmasını istiyor. Hükümetin hazırladığı düzenlemenin kamuoyunda Mari Carmen kararnamesi olarak adlandırılması bekleniyor. Ancak tartışma yalnızca tahliyelerle sınır değil, artan kiralar, konutun yatırım aracına dönüşmesi ve kiracıların yasal güvencesi İspanya'daki konut krizinin temel başlıkları arasında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, şimdi yeniden Almanya'ya, Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündemimiz konut değil. Kiliselerin ırkçı, yabancı düşmanı AfD'de siyasi görev üstlenen kişilere yönelik aldığı kararlar. Kassel'de hem Katolik hem de Protestan kiliseleri yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'de siyasi görev üstlenen kişilerin kiliselerde çalışmasını artık kabul etmiyor. Karar 2 yıl önce Alman Piskoposlar Konferansı ve EKK ve Landessynode tarafından alınan açıklamaların yerelde somut uygulamaya geçmesiyle gündeme geldi. Katolik pastoral referenti Stefan Ağar, Kassel'de 2 AfD'li belediye meclis üyesinin artık orkçu olarak görevlendirilmeyeceğini doğruladı. Bu isimlerden biri olan Thomas Sosna hem Katolik hem de Protestan kiliselerinde görev yapamayacak. Geçtiğimiz hafta Katolik Dekanlık Konferansı'nın oy birliğiyle aldığı kararda AfD'de siyasi görev üstlenen kişilerin kilisede hiçbir şekilde görev alamayacağı belirtildi. Protestan kilisesindeki görevleri de askıya alınan Sosna işten çıkarılmasına karşı iş mahkemesinde dava açtı. Kassel Stadtkirchen dekanı Michael Glöckner, Sosna'nın yıllardır pazar ayinlerinde ücretli olarak görev yaptığını doğruladı. EKK ve kadın piskoposu da 2024'te benzer bir karar almıştı. Kadın piskopos Beate Hoffmann, sağ popülizmi ve aşırı sağcılığı açıkça destekleyen ve böylece Hristiyan insan anlayışına karşı çıkan kişilerin kilisede fahri ya da ücretli görev yapamayacağını belirtti. Değerli dinleyiciler, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Radyo Kassel'den ayrılmayın. Almanya'da ve dünyada günlük yaşamımızı ilgilendiren gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Değerli dinleyiciler, Kassel'de neler oluyor? İsterseniz biraz da ona bakalım. Kassel'de yolda çalışmalar nedeniyle yahut da yol çalışmaları nedeniyle trafikte sıkıntı yaşanıyor. Kassel'de çeşitli yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle kent genelinde trafikte aksamalar yaşanması bekleniyor. Şehir trafik birimi sürücülerin, yayaların ve bisikletlilerin güzergahlarını planlarken bu çalışmaları dikkate almasını istedi. Kanal yenileme çalışmaları nedeniyle Kettangası, Brüderstraße ile Die Schlacht arasındaki bölümde 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren tamamen kapatılacak. Çalışmaların Nisan 2027 sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Araçlar, bisikletliler ve yayalar için Brüderstraße, Rennhof, Die Schlacht üzerinden bir alternatif güzergah oluşturuldu. Yeni bisiklet yolu için yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle Damaşkı Brücke çevresindeki döner kavşak 28-29 Eylül tarihleri arasında Avadam yönünden ulaşıma kapalı olacak. Bölgeye tek yön uygulaması getirilecek. Avadam, Steinweg, Duri Strasse arasından itibaren çıkmaz yol haline gelecek. Toplu taşıma araçları bölgeden her iki yönde geçmeye devam edecek. Yaya ve bisiklet trafiğinde ise değişiklik olmayacak. Schützenstraße, İzenburgerstraße kavşağındaki trafik ışıkları teknik nedenlerle yenilenecek. Çalışmalar 30 Eylül 4 Kasım tarihleri arasında sürecek. Bu süre boyunca trafik geçici bir sinyalizasyon sistemiyle yönetilecek. Zaman zaman Schützenstraße ve İzenburgerstraße'de tek şerit kapatmaları yapılacak. Bu nedenle bölgede yoğunluk ve kuyruklar oluşabileceği bildirildi. Yaya ve bisiklet geçişi sınırlı şekilde mümkün olacak.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 175 bin emekçi sosyal haklar için sokağa çıktı. Bakım reformunda ise faturanın kimin sırtına yükleneceği tartışılıyor. Bugünün haberlerinde bunlara ve daha fazlasına bakıyoruz. Almanya'da işçiler ve emekçiler sosyal haklar, çalışma koşulları ve emeklilik politikalarını protesto etmek için cumartesi günü sokağa çıktı. Alman Sendikalar Birliği DGB'nin çağrısıyla cumartesi günü 15 kentte düzenlenen gösterilere 175 bin emekçi katıldı. Eylemlerin sloganı "Zor kazanıldı, senin emeğin, senin sağlığın, senin emekliliğin" oldu. Gösterilerde uzun çalışma saatleri, güvencesiz işler, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve sağlık sistemindeki eşitsizlikler eleştirildi. Sendikalar sosyal devletin yükünün çalışanların ve emeklilerin sırtına yüklenmesine karşı çıktı. Alman Sendikalar Birliği Başkanı Fahimi sosyal devletin tasarruf gerekçesiyle zayıflatılmaması ve 8 saatlik çalışma gününün korunması çağrısında bulundu. Hükümetin planladığı Wohngeld kesintileri de protestoların gündemindeydi. Yeni düzenlemeyle konut yardımı alan hane sayısının 400 bin azaltılması öngörülüyor. Çocuk yardım kuruluşları bunun çocuk yoksulluğunu artırabileceği uyarısında bulunuyor. Sendikalar ayrıca 45 yıl prim ödeyenlerin emeklilik hakkının korunmasını talep ediyor. Berlin'deki gösteriye 12 bin emekçi katıldı. Ancak burada bir başka noktaya da dikkat çekmek gerekiyor. 175 bin emekçinin katılımı önemli olsa da Almanya'daki geçmiş sosyal protestolarla karşılaştırıldığında daha sınırlı bir tablo ortaya çıkıyor. Örneğin 2004 yılında Agenda 2010 ve Hartz reformlarına karşı yaklaşık 500.000 emekçi sokağa çıkmıştı. Üstelik bugün sosyal hakların yanı sıra savaş ve silahlanma, gençlerin zorunlu askerlik tartışması, iklim krizi ve aşırı sağın yükselişi gibi birbirinden kopuk görünmeyen sorunlar da toplumun gündeminde. Bu nedenle bugünkü tartışmanın temel sorusu sadece ücretler ve emeklilik hakları nasıl korunacak değil. Asıl soru şu: sosyal devletin geleceği konusunda farklı toplumsal mücadeleler ortak bir zeminde buluşabilecek mi? Çünkü çalışma hayatından emekliliğe, konuttan sağlığa kadar uzanan sorunların ortak bir noktası var. Faturanın kimin sırtına yükleneceği. Almanya'da sosyal haklar tartışmasının bir başka önemli başlığı da bakım sistemi. Çalışanları ve emeklileri doğrudan ilgilendiren bakım reformunda hükümet ortakları bu kez milyarlarca euroluk açığın nasıl kapatılacağını tartışıyor. Şimdi bakım reformundaki bu kayıkçı kavgasına bakalım. Almanya'da bakım reformu tartışılıyor. Koalisyon ortakları birbirleriyle pazarlık yapıyor. SPD kesintilere karşı çıkıyor, CDU ise bakım sigortasındaki milyarlarca euroluk açığın kapatılması için harcamaların azaltılmasını istiyor. SPD bakım evlerinde vatandaşların kendi cebinden yaptığı ödemelere üst sınır getirilmesini ve özel sağlık sigortalarının daha fazla katkı yapmasını öneriyor. CDU ise harcamalarda da tasarrufa gidilmesi gerektiğini savunuyor. Yani ortada bir kayıkçı kavgası var. Ancak bu kavganın dikkat çeken bir tarafı daha bulunuyor. Faturayı ödeyecek olanların sesi nerede? Çalışanlar, emekliler ve gelecekte bakıma ihtiyaç duyacak milyonlarca insan açısından mesele oldukça somut. Bakım sigortasındaki açığın nasıl kapatılacağı, onların primlerini ödeyecekleri bakım masraflarını ve alacakları hizmetleri doğrudan etkileyecek. Ama hükümet ortakları arasındaki pazarlıkta asıl yükü taşıyacak kesimlerin talepleri tartışmanın merkezinde görünmüyor. Sağlık Bakanı Linnemann'ın yasa tasarısını çarşamba günü bakanlığa kuruluna sunması planlanıyor. Tasarıda bakım derecesine alınmak için daha sıkı koşullar getirilmesi öngörülüyor. Koalisyon ortaklarının pazarlıklarında ise temel tartışma sistemin nasıl daha güçlü ve adil hale getirileceğinden çok milyarlarca euroluk açığın faturasının kimin üzerine yıkılacağı noktasında düğümleniyor. Asıl dikkat çekici olan ise şu: faturayı ödeyecek olanlar sessiz kaldıkça onların adına konuşanlar kendi aralarında pazarlık oyunu yapmaya devam ediyor. Bugün bu tartışmaların ortak noktalarından biri temel ihtiyaçların karşılanmasının giderek daha fazla zorlaşması. İspanya'da ise bu tablonun merkezinde konut krizi var. İspanya'da yüksek kiralar ve zorla tahliyelere karşı protestolar büyüyor. Madrid'de cumartesi günü düzenlenen gösteriye organizatörlere göre yaklaşık 300 bin emekçi katıldı. Eylemciler daha sonra belediye binası önüne yaklaşık 150 çadır kurarak protestoyu sürdürdü. Eylemlerin büyümesinde 87 yaşındaki Mari Carmen'in evinden zorla çıkarılması etkili oldu. Tekerlekli sandalye kullanan ve 70 yıldır aynı evde yaşayan Mari Carmen'in kirası ev sahibi şirket tarafından 500 eurodan 2650 euroya yükseltildi. Bu bedeli ödeyemeyince tahliye edildi. Görüntülerin yayılması ülke genelinde tepkiye yol açarken kiracı örgütleri özellikle yaşlılar ve korunmaya muhtaç kişiler için daha güçlü yasal güvence talep ediyor. Hükümet ortağı Suma bu kişilerin zorla tahliyelerinin geçici olarak durdurulmasını istiyor. Hükümetin hazırladığı düzenlemenin kamuoyunda Mari Carmen kararnamesi olarak adlandırılması bekleniyor. Ancak tartışma yalnızca tahliyelerle sınır değil, artan kiralar, konutun yatırım aracına dönüşmesi ve kiracıların yasal güvencesi İspanya'daki konut krizinin temel başlıkları arasında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, şimdi yeniden Almanya'ya, Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündemimiz konut değil, kiliselerin ırkçı, yabancı düşmanı AfD'de siyasi görev üstlenen kişilere yönelik aldığı kararlar. Kassel'de hem Katolik hem de Protestan kiliseleri yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'de siyasi görev üstlenen kişilerin kiliselerde çalışmasını artık kabul etmiyor. Karar 2 yıl önce Alman Piskoposlar Konferansı ve EKK ve Landessynode tarafından alınan açıklamaların yerelde somut uygulamaya geçmesiyle gündeme geldi. Katolik pastoral referenti Stefan Ağar, Kassel'de 2 AfD'li belediye meclis üyesinin artık orkçu olarak görevlendirilmeyeceğini doğruladı. Bu isimlerden biri olan Thomas Sosna hem Katolik hem de Protestan kiliselerinde görev yapamayacak. Geçtiğimiz hafta Katolik Dekanlık Konferansı'nın oy birliğiyle aldığı kararda AfD'de siyasi görev üstlenen kişilerin kilisede hiçbir şekilde görev alamayacağı belirtildi. Protestan kilisesindeki görevleri de askıya alınan Sosna işten çıkarılmasına karşı iş mahkemesinde dava açtı. Kassel Stadtkirchen dekanı Michael Glöckner, Sosna'nın yıllardır pazar ayinlerinde ücretli olarak görev yaptığını doğruladı. EKK ve kadın piskoposu da 2024'te benzer bir karar almıştı. Kadın piskopos Beate Hoffmann, sağ popülizmi ve aşırı sağcılığı açıkça destekleyen ve böylece Hristiyan insan anlayışına karşı çıkan kişilerin kilisede fahri ya da ücretli görev yapamayacağını belirtti. Değerli dinleyiciler, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Radyo Kassel'den ayrılmayın. Almanya'da ve dünyada günlük yaşamımızı ilgilendiren gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de tekrar programında saat 16'da canlı yayında buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.